Bogani'de bayağı hidroş illeri Vayı dolu dalı dola kruşna mi betyoş inni Kuşmiş da kuata hidroş illeri Vayı dolu dalı dola kruşna mi betyoş inni Kuşi kirya kirvıkna hidroş illeri Vayı dolu dalı dola kruşna mi betyoş inni Çiğni kartı vasta